0: Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Radyosunun en güçlü sesi.
2: Radyo!
1: Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı coverlarla yapıyoruz efendim. Zeynep Dizdar radyonuzdaydı. Gönül oyunu vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun demiştim. Coverlarla yapıyoruz diye bir tane Tuğba Özerk'ten dinleyelim bu gece. Hoş geldiniz.

Ebru'yle Mış Gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Tam şöyle yol şarkılarından bir tanesi. Yol şarkısı demişken arkadaş, şu magandalardan bir türlü kurtulamıyoruz. Hani cezalar mezalar arttı, tamam suç oranı kısmen düştü ama yok olmuyor ya. Bakın Başakşehir'de trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin lira ceza. Bak trafikte tartıştıkları sürücüleri ısrarla takip ederek araçlarından inip kavga eden 5 kişi. Şimdi 5 kişi oldukları için kavga ediyorlar. Zaten yani bunlar genelde bu tür bireysel hareket edemezler. Ancak sürü halinde. Yani bireysel hareket etme yetenekleri gelişmemiştir bunların. Sürü halinde saldırırlar. Böyledir yani. Serengeti'de. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı bu 5 tip. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 720 bin lira idari ceza, para cezası uygulanırken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şimdi bunlar medeniyetten bir hayli uzak olduğu için bunun ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Bak araçlar trafikten men edildi, bunlar şimdi başka araçlarla devam edecekler. Ehliyetleri olup olmaması onlar için sorun değil. Efendim olay Başakşehir'de meydana geliyor. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bazı şahısların araçlarından inerek diğer sürücüleri takip edip kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal aktivite olarak görüyor bir de bunlar bunu. Yiğit delikanlı 5 kişi birden. Görüntülerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanal devriye ekipleri çalışma başlattı. Zaten plakalar kabak gibi meydanda. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin SA ve EC, bunların isimleri bence verin. Yani herkes bilsin. Ki zaten hani şüpheli olma tarafları bunlar yani biliniyorlar artık. Araçlarda yolcu olarak bulunan şahısların ise BT, UD ve BD olduğu tespit edildi. Yani 5 kişi bir arabaya doluşmuşlar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekilirken, sürücüler SA ve EC'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Şimdi bunlar tabii ehliyetsiz kullanmaya devam edecekler. Ne A'sı B'si yok. Bunlar böyle yani. Hani keşke böyle daha şeyler olsa, nasıl derler, daha gelişmiş teknolojiler olsa her tarafta. Hani mesela MOBESE görüyor ya yüzü, kamerayı. Kameradan. Direkt mesela yüz tanımı olsa o kişinin ehliyetinin o... Belki de vardır ha. Yani yoktur, o kadar gelişmemiştir de. Direkt yüz tanımı, o kişinin ehliyeti cezalı mı cezalı. Tamam çek sağ yavrum bir kez daha. 60 gün süreyle seni de bir içeri atmak suretiyle ehliyetinin yanına. Bak mantıklı olur. Bir kere kitleyip kitleyip duracaksın. Şey denir yani dinsiz hakkında imansız diye. Çünkü bunlar ehliyetsiz çıkmaya devam edecek. Şu an bunlar zaten dışarıda araç kullanıyor. Ben size söyleyeyim bak. Tabii bu işin bir de adli kısmı var. Hani bunlar tamam bu cezayı ödediler. Toplam 720 bin lira artı ehliyete el konuldu, araçlara el konuldu falan filan ama... Bir de bu işin tabii adli kısmı var. Birkaç oradan da ceza gelir. Ama biz hani evet şu... Rakamlar baya baya kişi normalde yani 180 arabadan indiği zaman bakiyeye 180 bin lira yazılıyor. Yani arabadan indin telefona bak banka hesabından bildirim geliyor. Hesabınızdan 180 bin lira çekilmiştir diye. Ama işte hala biz bu şeyden vazgeçemiyoruz. Yani bu trafik mevzuu ayrı bir kültür. Hakikaten kültür işi. Biz ona biraz uzağız yani biz otomobil kullanmayı, otomobil hareket ettirmeyi tamam diyoruz. Yani trafik sanıyoruz, trafik o değil. Yani otomobil kullanmak çocuk işi.
Çocuğa da pratikte öğret, birkaç git gel yap, o da öğreniyor. Günümüzde zaten hani araçların büyük bir bölümünün otomatik vitesi olduğunu düşünürsek, hani böyle ben araba kullanıyorum diye çok ağam şağam bir şey değil yani o. Onu herkes yapabiliyor. Ama biz trafiği kullanmayı bilmiyoruz işte. Asıl sıkıntı burada. Bir de hep söylüyoruz. Şu psikoteknik olayları falan filan bütün sürücülere ciddi bir şekilde olsun. Ciddi bir şekilde uygulansın. Ve geçemeyenlerine direkt ehliyeti alınsın yani. Ancak böyle olacak bu iş.

Sarışınım radyonuzdaydı. Efendim. Oo, habere gel, habere. Bütün site sakinleri toplanmış. Neden? Bir apartman sitesi efendim. Yönetim paraları bahiste yedi. Site iflasın eşiğine geldi. Oğlum hangi maçı oynadınız? Dünya Kupası'ysa bak, Dünya Kupası'na çok sürpriz sonuçlar çıktı zaten. Oğlum site parası yapılı, el alemin parası, deli misiniz siz? Bir de yasa dışıdır bu lan, yasa dışı zaten. Oho! Yasa dışına bulaştıysan dönüşü yok kardeşim o işin. Bir yüksek cezası var zaten, o ayrı. Hadi hepsini geçtik. Bak cezayı falan filan geçtik bir kenara. Kazanamıyorsun. Batıyorsun bak. Bu yasa dışı bahistir. İşte kumardır, bunlara bulaşanlar batıyor kardeşim. Bu kadar basit. Hadi bahiste mesela futbol maçlarında diyelim yani. Oralarda biraz daha belki hani şanstır manstır diyebilirsin. Ama diye öteki oyunlara bulaştığın zaman sana desteklemek amacıyla yani motive etmek amacıyla kaşıkla veriyor. Çay kaşığı o da. Sonra kepçeyle geri alıyor zaten onu. Sen de kazanıyorum sanıyorsun. İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik sitede. Şimdi sitenin adını da vermişler, geçmeyelim onu. Yaklaşık 3 yıldır toplanan aidatların usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yeni yönetimin incelemelerine göre 2023-2026 döneminde kat maliklerinden tahsil edilen yaklaşık 32 milyon liranın karşılığında sitede herhangi bir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadığı belirlendi. İşte o son maç üst geleydi o. Atamadı o golü, adı atamadı ya. 2-0'da kaldı maç. Eski yönetici Nihat Önü'nün site hesabından kendi hesaplarına toplam 22 milyon 595 bin lira aktardı. Doğalgaz ve ortak alan elektriklerinin kaçak bağlandığı, çalışanların maaşlarıyla SGK primlerinin ödenmediği öne sürüldü. Adam bütün paraları yemiş yani. Yeni yönetim sitenin piyasaya yaklaşık 11,5 milyon TL borcu olduğunu, SGK borcunun ise 4,5 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı. Eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren... Yönetime bak. Apartman yönetiyoruz burada kardeşim. Herkes akıllı olacak. Denemiştik, eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren site sakinleri, geçmişte yaşanan kurşunlama olayları... Tuzla'daydı değil mi? Teksas falan değil burası. Ve baskılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. İddialara ilişkin savcılık başvurularının yapıldığı 268 dairelik sitenin icra işlemleri ve mali yük nedeniyle iflasın eşiğine geldiği ifade edildi. TMSF el koyuyor siteye. Borçlarından dolayı. Arkadaşlar bu nasıl bir, bu rezillik ya. Bak deli gibi para toplamışlar. Aidat maidat ne kadardı? 32 küsür müydü? 32 milyon lira topluyorlar, tahsil ediyorlar. Apartmanı hiçbir şey yapmıyor. Lan insan utanır bari oradan, ne bileyim hani 1 milyon 2 milyon ayırır. Hadi 2 milyonu ayır bari. Hani milletin gözünü boya, o da yok. Hesap sormaya kalkana silah çekiyorlar. Tehdit ediyorlar. Bak işine kardeşim, apartman yönetiyoruz da ne sanıyorsun sen? Parayı eleman kendi hesabına aktarıyor. 22 milyon küsür. 22,5 milyon. Doğalgaz falan filan ödeme yok. Onları da kaçağa bağlamışlar zaten. Efendim, doğalgaz yan siteden alıyoruz biz uygun fiyata. Böyle böyle yasa dışı bahiste de parayı yemişler efendim.
Hani bunlar baya baya organize şey olsa, kişisel bir kişisel derken hani böyle biri batağa saplanmıştır. Hani dur bakalım şu aidatlardan falan bir iki kazanırız da borcu da kapatırız düşüncesi olmuştur diyeceğim. Büyük yanlış ama hadi böyle bir şey olsa eyvallah, bunlar bildiğin organize. Neyse vallahi site sakinlerine Allah sabır versin. Hani bu zamana kadar beklemeleri de bir tuhaf. Hani bir insan az çok anlar neler olduğunu neler bitirdi. Bak zaten silahlı yaralamaya kadar bahsedilmiş haberde. Bu kadar iş karışmışken hani kimsenin bir şikayette bulunmaması da bugüne kadar. O da enteresan bir şey. Sen şikayette bulunmazsan, sen aman bana bir şey olmasın, aman yılan bana dokunmasın dersen, o yılan bir gün sana mutlaka dokunur kardeşim. Bizim en büyük yanılgımız bu zaten. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözü. Kim çıkarttıysa insanlığa en büyük kötülüklerden bir tanesini yaptı. Hayır kardeşim, sana dokunmayan yılan yok. Sana şu an dokunmayan yılan var ve sen sana şu an dokunmayan yılana karşı aman bana dokunmuyor dersen, rahatım dersen, o yılan yarın sana dokunacak, kaçarı yok. Bizim maalesef en büyük yanılgımız bu efendim.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
2: Reklamlar bitti.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık.
1: Derya Ulu şımarık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namı tırayı muhabbet devam ediyor.
2: Sen de onlardan birisin.
1: Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. El freni mevzu var arkadaşlar. Şunu unutmayın bak. El frenini çekmeyi unuttu, otomobil bahçe duvarına asılı kaldı. Şimdi zaman zaman bunlar geliyor önümüzde, bu haberler, böyle haberler. Ben artık şunu düşünüyorum, hani artık el frenlerinde de arabadan arabaya değişiyor. Kimisi manuel, hani bizim bildiğimiz eski tip, hani elle çekiyorsun. Şimdi artık bir de dijitalleşti bu iş, otomatik el freni. Şimdi bir süre otomatik el frenli bir araca biniyorsan eğer, bindiysen eğer, arabayı durduruyorsun, o otomatik el frenini kendisi çekiyor. Sonra işte başka bir arabaya bindiğinde o sıkıntı olabiliyor. Çünkü sen diğerine alışıksın kullanmaya. Hani o şekilde kullanmaya alışıksın. Birdenbire hani normal iniyorsun arabadan. Arabanın el freni çekilmiyor tabii ki. Yani araba buna alışık değil. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil geri hareket ederek bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bu işin güzel tarafı. Sadece maddi hasar var. Efendim olay Çorlu'da meydana geliyor. Otomobili park eden sürücü el freni çekmeyi unutup markete alışverişe gitti. Bir de şey de oluyor bazen mesela hani düz yerlerde, düzlük, düz alanlarda... Bunu görüyoruz zaman zaman, böyle hemen markete gidip gelmelerde el freni çekilmiyor. Hemen arabayı viteste bırakıyor. Durduruyor. Bir de el freni çekmek zor oluyor. Ondan dolayı da bunlar yaşanabiliyor. Bu sırada geri hareket eden sürücüsüz otomobil yaklaşık 30 metre sonra bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. O anlarsa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmiş. İyi, hani şeylere de dalmıyor, evlere falan da dalmıyor. Sadece bahçe duvarı herhalde, bakalım. Peki, yok, bahçe duvarı da şans eseri durmuş. Oradan aşağı ise bir arabada hem daha fazla hasar olacak. İki, evin masrafı olacak. Ne bileyim, hani o zaman belki yaralanma dahi olabilecek. Bunların hepsi meydana gelebilirdi. Bak, bir anlık ihmal, bir anlık unutma meselesi. Ne yazık ki İşleri buraya kadar getirebiliyor. Aman efendim, trafikte her zaman uyanık olmak lazım. Her yönüyle uyanık olmak lazım. En azından bu arkadaşımız kimse şanslıymış. Yani aracımız o el freni otomatik dahi olsa, hani durduğumuzda bir bakmamız gerekiyor. Çünkü ışığı yanıyor. Ne mesela, kimisine kırmızı yanıyor. Kırmızının yanmasını bekleyeceksin. O el frenin çekilip olup olmadığını görmek için. Hani o uyarı veriyor. Her ne olursun, eğer dijital değilse el freni, elle de mutlaka çekeceksin. Bu iş böyle maalesef. Hani dur hemen şuraya gideyim, geleyim iki dakika falan filan, hiç acımıyor, hiç affetmiyor. Bununla ilgili çok fazla şeyler de görüyoruz zaten. Zaman zaman başkaları biliyorsunuz arabaya yetişiyor, arabaya atlıyor, hemen el frenini çekiyor, araba duruyor. Film sahnesi gibi geliyor onlar. Ama işte her zaman bu şans yanınızda olmayabilir tabii ki.

Tarkan acımayacak radyonuzda. Efendim. Düğün sezonundayız ve zaman zaman düğünlerde takılan takılar haber oluyor. Bazen şeyler falan görüyor. Özellikle damadın yakın arkadaşlarının böyle bir şey vardır. Damadın yakın arkadaş terörü diye. Damada yapmadıkları işkence kalmaz. O efendim, o takıyı bile takarken çok acayip yerlere iliştirmek suretiyle. Hani orada bir iş kazası olsa sıkıntı büyük olacak. Buna pek dikkat edilmez. Hatta zaman zaman iğne mutlaka vücuda da batırılır. Damadın yakın arkadaşları böyle yapıyor efendim. Önüne geçilemiyor bu durumun. Yıllardır da geçilemedi. Bazen enteresan hediyeler takılır. İşte biberonlar falan filan. Bunlar eğlence amaçlı görüyoruz. Tabutla gelen var mesela. Şimdi bu da damada düğünde sıra dışı hediye. Genelde hep damada takılıyor bu sıra dışı hediyeler. Bak gelinin çevresi mis. Temiz arkadaş geliyor. Altınmış, paraymış neyse artık gönlünden kopan takıyor gidiyor. Damadın tarafı hep sıkıntı. Efendim bu defa altın yerine 100 tane civciv taktı. Lan civcivleri nasıl ikna ettiniz? Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası geçmişte yanında çıraklık yapan eski çalışanının düğününde altın takmak yerine büyütüp sermaye yapması amacıyla 100 adet civciv hediye etti. Abi sen de işin kolayına kaçmışsın yalnız ha. Hem böyle bir hani hoşluk olsun bir gülelim eğlenelim modu. Hem de böyle masraftan kısalım. 100 tane civcivi büyütüp sermaye. 100 tane civcivi büyüyecek. Kaç ayda büyüyecek? Birkaç ayda büyüyecek onlar zaten. Eğer hastalık hastalık olmazsa. Bir de bakalım yeri var mı mesela acaba bu damadın bunları büyütecek? Evi salonda mı büyütecek yani bunları? 100 tane civcivi. Hadi böyle 1000 tane bak 1000 tane falan olsa yine eyvallah. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde davetlilerin ilgisini

olarak tam 100 adet civciv verdi. Tavuktan da kebap yapmak. Çabuk damat Gündeş'e bu civcivleri besleyip büyüterek değerlendirmesini ve geleceği için bir iş sermayesi oluşturmasını tavsiye etti. Düğün salonundaki misafirler kutular içerisinde civcivleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ve çok da güzeller yalnız. Sıra dışı hediye töreninin yanı sıra düğünde damadın arkadaşları... Ha. Bak daha az önce söyledik. Damadın arkadaşlarının terörü başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Farklı bir etkinliğe imza attı. Damadın arkadaş grubu bir vinç yardımıyla salonun ortasına kadar ilerleyerek kendileri için hazırladıkları özel gösteriyi sundu. Hem vinçli gösteri hem de ustadan gelen 100 civcivlik evlilik hediyesi. Muhtemelen gelin düşünmüştür, lan ben doğru yanlış mı yaptım acaba diye. Yanlış bir tercihte bulunduk. Hem 100 civcivli evlilik hediyesi düğüne katılan konuklar tarafından ilgiyle takip edilmiş. Peki Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocasınlar. Bol bol civciv büyüsünler. O vinç olayıyla ilgili görüntü yok ama onu da görmek isterdik. Lan düğün salonuna vinçle geliyorsun ya. Şeyleri falan gördük mesela. Düğünden önce damada yapılan işkenceler vardır. Yöresel olarak her yerin kendine göre adetleri vardır. Dediğimiz gibi yine damat ve arkadaşları tarafından. Vinç ile damadı asan oldu ya, ayaklarından asıp yukarı doğru. Lan adam evlenecek. En mutlu gününe gidecek. Bunlar adamı zora sokuyor. Pek çok adet var. Örf, adet, gelenek adı altında damada yapılan işkenceler. Bunları durduramıyoruz efendim.

Ertuğrul rock and roll ezgileriyle beraber dans et benimle radyonuzdaydı. Namı Cunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Yusuf Güney radyonuzda yaradanım.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şerif Cici Kız radyonuzdaydı o dönemler. Erkeğin peşinde koşup da kadından gerekli ilgiyi alamadığı zamanlarda bu şarkıyı dinlerdi, bu şarkıyı isterdi, gönderirdi. Sonra internet dayıları hala günümüzde maalesef bunu kullanıyor. Sosyal medya yorumlarında koca koca abiler gencecik kadınlara yorum yaparken cici kız prenses hala bu şekilde bunları yazarak hani böyle bir şirinlik olsun, bir belki etkilerim moduyla, düşüncesiyle yazmaya devam ediyor efendim. Yazmayın. Yani ben kadın dinleyenlere soralım bunu. Daha iyi cevabı onlar verecektir ama size tanımadığınız birisi DM attığında ya da yorum yaptığında bir fotoğrafınızda, videonuzda artık işte prenses nasılsın diye ya da cici kız çok tatlı görünüyorsun dediğinde bu sizi efendim etkiliyor mu? Aman yarabbi ne güzel bir mesaj yazmış, hemen buna cevap vermeliyim diyor musunuz? Böyle bir o kalp böyle bir pır pır ediyor mu efendim? Ben etmediği kanaatindeyim. O yüzden sevgili internetteki dayılarımız bunu yapmayın efendim. Çünkü başkaları görünce daha da kötü oluyor, gülüyorlar. Biz gülüyoruz yani. Prenses günaydın. Belki mesela eskiden hani bu etkileyici olabilir bu abilerin zamanında, gençlik yıllarında, ergenlik dönemlerinde ama belki diyorum, bak emin değilim. Ama günümüzde herhangi bir getirisi yok bu sözün. Boşu boşuna yoğunluk yani. Laf yoğunluğu, laf kalabalığı. Peki, devam edelim. Oğlum bunu nasıl yaptınız? Koskoca arabayı ortadan ikiye kestiler, trafiğe çıkardılar. Bu bizde de oluyor ama ikiye kesiyorlar. Önü başka, arkası başka oluyor arabanın mesela. Atıyorum bak, önü 2026 model oluyor. Arkası mesela 2020 model. Bunları görebiliyoruz zaman zaman. Ama bunlar bir arabayı ikiye bölüp iki ayrı araba yapmışlar. Avustralya'da bir içerik üreticisi Ford Festiva'yı ortadan ikiye keserek tek kişilik ultra dar bir otomobile dönüştürdü. Orijinal motor ve yürüyen aksamı korunan araç trafiğe çıkabilecek şekilde yeniden tasarlandı. Peki trafiğe çıkmaya izin veriliyor mu böyle? Kafana göre arabayı al ikiye böl, üçe böl, kaça bölüyorsan. İşte motoru falan koru orada, kaputu, onları daralt biraz. Hop trafiğe çık. Efendim böyle daha ekonomik oluyor. Ben bu arabanın modelini çok seviyorum, vazgeçemiyorum ama şimdi günümüz trafik yoğunluğuna baktığımız zaman park etmesi ayrı bir dert, trafik sıkışık vesaire falan, böyle yapıyorum hesaplı oluyor. Efendim Avustralya'daki içerik üreticisi Prop Department tarihin en küçük seri üretim otomobillerinden biri olan Ford Festiva'yı sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Araç ortadan ikiden, araç zaten küçük. Araç ortadan ikiye kesilerek tek kişinin kullanabileceği ultra dar bir otomobil haline getirildi. Bak tek başına yan yaslayabiliyor arabayı. Yani hani sağ, soldan itiyor mesela, iki tekerlek havada. Projede arabanın gövdesi ortadan kesildi. Araç motosiklet benzeri oturma düzenine sahip tek sürücülü bir tasarımla yeniden inşa edildi. Ortaya çıkan otomobil bir motosikletten yalnızca biraz daha geniş olmasına rağmen tavanı, ön camı ve kapılarıyla tamamen kapalı bir gövdeye sahip oldu. Cep otomobili. Ultra dar gövdenin güvenli şekilde kullanılabilmesi için araçta kapsamlı mühendislik çalışmaları yapıldı. Gövde güçlendirilirken süspansiyon sistemi yeniden tasarlandı. Direksiyon, fren ve gaz bağlantıları sürücünün yeni oturma pozisyonuna göre yeniden düzenlendi. Ayrıca aydınlatma, aynalar ve güvenlik ekipmanları için de özel bağlantılar üretildi. Yani neredeyse bir sıfır araba parası. Efendim incecik gövdesiyle yollara çıkmış. Paylaşılan görüntülerde araç şehir içi yollarda ve otoyol bağlantılarında test edildi. Dar yapısı sayesinde sıkışık alanlarda kolay manevra yapabilen otomobilin düşük hızlarda dengeli bir sürüş sunduğu aktarıldı. Çünkü bunda yüksek hızda gitmezsin. Bir de bunda benim mesela giderken karşı yerden şöyle bir kamyon, tır falan geçse onun yarattığı hava boşluğuyla beraber savrulur gidersin vallahi. Bak yüksek rüzgardan bahsetmiyorum bile, düşün. Hani oraya gelmiyorum bile yani.

canım olmaz ki radyonuzda. Efendim teknoloji hayatımızın her alanında biliyorsunuz. Kullanıyoruz, kullanmalıyız da. Tabii ki tehlike boyutu var, risk boyutu var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor elimizden geldiğince. Bakınız papazlar da yapay zeka dönemine geçmiş. ChatGPT vaazlara girdi. Harika bir konu seçmişsiniz. Bu konuyla beraber sana istersen alternatif başka bir vaaz konusu daha sunabilirim. Amerika'da yapılan araştırma din adamlarının vaaz hazırlığında yapay zeka kullanımının hızla arttığını ortaya koydu. Araştırma vaazın manevi yönünün yapay zekaya bırakılmaması gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi demiş. Amerika'da dini yaşam ve inanç eğilimlerini inceleyen Barna Group araştırması yapay zekanın kiliselerdeki kullanımına ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre din adamlarının yaklaşık 1/4 vaazlarını hazırlarken ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Bu oran bak 2024 yılında yalnızca %12 seviyesinde olması teknolojinin dini hizmetlerde kullanımının kısa sürede önemli ölçüde arttığını gösterdi. Bugünle ilgili bir tespit var mı? Yazmamışlar o zamanki veriler, tamam, yenileri daha çıkartmamışlar. Araştırmaya katılan din adamları yapay zekayı doğrudan vaaz yazdırmak yerine çoğunlukla araştırma yapmak, konu başlıklarını derlemek ve ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtti. Ya bırak. Papaz efendi komple oraya yazdırıyor. İşte, tamam, anladık biz onu. Bugün size harika bir konudan bahsedeceğim. Papaz vaaz veriyor. Ama bu harika konuyla beraber şu harika konu daha var. Oraya da yapay zekada hep böyle biliyorsunuz. Şimdi bir de baktığımız zaman yani her yerde, hatta zaman zaman programlara bahsediyoruz. Bazı haber metinlerinde, gazete haberlerinde. Arkadaş metin öyle bir hale geliyor ki belli buram buram yapay zeka. Zaten çoğu yerde kullanılıyor. Çoğu haberde artık yapay zeka karşınızda ama cümlelerde sırıtıyor yapay olduğu. Vaazın manevi yorumunu kısıtlıyor denmiş. Yani tabii ki. O konuda hemfikiriz. Çünkü dediğimiz gibi yani burada ne içindi? Bak örnek hikayeler, konu başlıklarını belirlemek, araştırma yapmak, ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtmişler papazlar. Hikaye. Belli abi sen bu bazı komple yapay zekaya yazdırıyorsun yani, kusura bakma. Ha karı bizi ilgilendirmez o sizin bileceğiniz iş ama böyle yani hani inkar etmeye de gerek yok. Kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır ama bak buradaki yorum da önemli. Vaazın manevi yorumunu kısıtlıyor demiş, evet. Çünkü yapay zeka dediğimiz konuda maneviyat aramak çok doğru değil. Yani onlar yüzeysel yazıyorlar. Tamam mesela duygusal diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun ama hepsi yüzeysel. Çünkü yapay zekanın bir duygusu, manevi durumu falan filan yok yani. Bildiğin yapay. Durum böyle. Şimdi başka harika bir vaaz konusuyla devam etmek suretiyle devam ediyor vaazları.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nazan Öncel'i şöyle bir 90'lara gittik. Özgür Çiçek Radyonuz'daydı Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, otobüsten, ne bileyim dolmuştan, duraktan hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi Gökçe Radyonuz'da aradım seni.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız daha uzun yaşamın sırrını aktaracağız sizlere. Zaman zaman böyle haberler çıkıyor. Genelde bizim bildiğimiz taktik biliyorsunuz yoğurt. Bol bol yoğurt yemek, stresten uzak bir hayat yaşamak, bol bol gülmek falan filan. Bir ablamıza sormuşlardı, hiç unutmuyorum onu, bir teyzemize daha doğrusu. Hani bu kadar uzun yaşamanın sırrı nedir diye, evlenmemek demişti. Tabii onun fikri. Biz yorum yapmıyoruz yani, sadece onun fikri oydu. Efendim bu defa bakınız 8-8-8 kuralı daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir diyor. 8-8-8 mi? Ne bu yani? Sağlıklı ve uzun bir yaşam için günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çekin uzmanlar. Sürdürülebilir bir yaşam düzeninin stresini azaltılmasına biz yaşamı sürdüremiyoruz işte sıkıntı bu. Yani sürdürülebilir bir yaşamda yaşamıyoruz. Stresin azaltılmasına, kronik hastalık riskinin düşürülmesine ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en önemli yollarından biri günün farklı bölümleri arasında dengeli bir plan oluşturmak demiş. Bu yaklaşım kapsamında önerilen 8-8-8 kuralı günün 3 eşit parçaya ayrılmasını esas alıyor. 8 saat uyku, 8 saat çalışma ve 8 saat kişisel yaşam. O bizde yok o. Bizde 8 saat işte uyuyabildiği kadar uyu, sonrasında tamamıyla iş arasında yani çalışma arasında kişisel yaşam. Biz hani mesai bitti, iş bitti diye bir şey pek olmuyor biliyorsunuz. Uzmanlar düzenli ve yeterli uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uyku sırasında vücudun kendini onardığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin gün içinde edinilen bilgileri işleyerek hafızayı desteklediği belirtiliyor. Ayrıca kaliteli uykunun hormon dengesini koruyarak obezite, diyabet ve depresyon gibi sağlık sorunlarının gelişme riskini azaltabileceği ifade ediliyor. Peki günlük ideal süre 8 diye hep böyle biliriz değil mi? Kim dedi bunu? Günlük ideal süre 8 de emin miyiz bakın? Bütün bilim dünyasını şaşkına çeviren. Çünkü neden? Mesela günlük 8 saat uykuyu alsak, 8 saat uyusak bile hafta sonu geldiğinde eğer alarm çalış veya 8 saat uyku için bile alarmı çalıştırıyoruz değil mi? Eğer 8 saat uyku yetiyorsa benim alarmla uyanmamam lazım mesela. 8 saat olsa bile ne oluyor? Alarm çalıyor. Bir kalktığımızda yine böyle bir falan bir şey alarmı ertelesek mi falan filan diyoruz değil mi? O zaman belki 8 saat yeterli değil. Bence bizim uyku işini bir akışına bırakmamız gerekiyor. Bir tane tabela vardı. Neydi? İşe başlangıç saatleriyle bitiş saatimine öyle bir şey mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte açılış saati canım isteyince veya uyanınca mıydı neydi? Kapanış saati şeyini canım için canım isteyince falan filan öyle bir şeyler vardı. Onun gibi olması lazım mesai anlayışının. Biz ne yapıyoruz? Yine alarmı kuruyoruz. Tamam 8 saat ideal süre diyorlar. Ama o ideal süre emin miyiz yani? Vücut bunu biliyor mu? Evet, o zaman alarmla kalkmamam lazım benim. Yani kendim zıng diye uyanmam lazım. Ne bileyim öyle bir aklıma geldi. Evet, düzenli uyku bunları sağlıyor doğru. Çalışma süresinin sınırlandırılması stresi azaltabilir. Bu kapitalist sistemde mi diyorsun bunu? Çalışmak için yaşıyoruz kardeşim, çalışmak için yaşıyoruz. Tatil için çalışıyoruz. Uzmanlara göre günün ikinci 8 saatlik bölümünün işe ayrılması uygun görülüyor. Sağ olun. Ancak çalışma süresinin sürekli olarak 8 saatin üzerine çıkmasının kronik strese zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor. Uzun süre devam eden stresin kortizol hormonunun yükselmesine neden olabileceği. Bunun da zaman içinde insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve metabolik sorunların ortaya çıkma riskini artırabileceği belirtiliyor. Çalışmamamız lazım. Çalışmamamız lazım. Ne bileyim, doğada gez, yat, uyu. Tabii bu herkesin istediği bir şey ama işte bunları yapabilmek için de para lazım. Kişisel zaman sağlık için önemli demiş. Bak günün son 8 saatlik bölümünde kişisel yaşama ayrılması öneriliyor. Uzmanlar bu sürede aile ve arkadaşlarla vakit geçirilmesi, düzenli fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenilmesi, dinlenmeye zaman ayrılmasının genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.
Bu alışkanlıkların kalp ve eklem sağlığını desteklediği, ruh halini iyileştirdiği ve sosyal izolasyon riskini azaltmaya katkı sağladığı kaydediliyor denmiş. Güzel, bu da güzel. Ama şimdi bu 3'ü, bu 3-8 yani 8-8-8 nasıl yapacağız? Şimdi gece 12'de yatsak, sabah 8'de kalksın, tamam. Hadi yok, tamam, 10'da yatalım. 7'de kalkalım mesela. Ne oluyor? 8'de iş başı. 8-8-10. Abi bizim iş var ya, yine patlıyor. Ben sana söyleyeyim. Yani 3-8 olayı yine birinden feragat etmemiz gerekiyor. O da muhtemelen yine ailedir, sosyal yaşamdır. Bundan feragat edeceğiz yani. Şimdi işten yapamayız bunu. Bunu şimdi mesela patrona söylesen, abi hani evet 8-8 bölüyoruz. Bu iş böyle yapacak, böyle yapacağız bundan sonra dersen, önce seni bir anlayışla karşılar. Sonra görüşme bittikten sonra muhasebe ileride sağda deyip o tarafa doğru bir yönlendirme olur yani. Biz yine kendimizden fedakarlıkta bulunacağız arkadaşlar. Diğer 2-8 saati toparlayabilmek için. Yalanı

Manga yine yeniden radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bu nedir? Fatih T. akıl almaz hırsızlık kamerada denmiş. Yine ne oldu? Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar. Profesyoneller demek ki. De yalnız kamerayı galiba pek hesaba katmamışlar. Bak milyonlarca liralık hırsız demek, hırsızlık demek hani öncesinde baya baya bir çalışmak gerekiyor. Plan kuruyorsun falan filan. Sonuçta La Casa de Papel izledik yani. Tamam pratik yok belki ama teoride iyiyiz. Bavul dolusu altın. Vay arkadaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk yarat verdi. Ne oldu? Bir şahıs eşiyle birlikte kuyumcuya ait depodan piyasa değeri milyonlarca lira olan altını 10 dakikada çaldı. Depoyu nereden biliyorsunuz abi? Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir bavul dolusu altının çalınma anıysa kameraya saniye saniye yansıdı. Bak işte her şeye hazırlanmışlar, her şeyi planlamışlar ama kamerayı hesaba katmayınca... Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Bu milyonlarca dedin, 170 bin liraya düşürdün konuyu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti. Biri kadın, iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdi. Dikkat çekmemek amacıyla. Kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurarak olay yerinden ayrıldığı görüntülendi. Hırsızlık büro amiri tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda kısa sürede kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nermin İ ile eşi Ersin İ olayın olduğu gece yarısı kağıthanede oturdukları eve yapılan baskınla gözaltına alınmış.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çaldıkları altınları bir çantaya koyarak banyo dolabının içine sakladıkları tespit edildi. Ekipler çalınan altınları evde yaptığı aramada buldu. Altınlar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliğinde sorgulanan Nermin İ ve Ersin İ işlemlerin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Altınlar sahibine teslim edilmiş. Evet, hırsızlık anı kameraya yansıyor. Yalnız şuralar hani şapka takmışlar sadece. Güvenlik önlemi adı altında. Hani kafada şapka var. Belki hani kamera böylelikle tanımaz diye düşündüler muhtemelen ama işte öyle olmuyor iş. Yani teoride iyi düşünmüşler, düşünülmüş gibi görünüyor ama pratikte öyle şapkayla, mapkayla olmaz. Ki şapkayla da bence zaten direkt dikkat çekiyor. Hani güvenlik kameralarında zaten geldiği zaman anlaşılıyor. Bak evet, şapka var kafada, yüzü aşağıda. Bu standart riskli bir görüntü zaten. Neyse ama tabii hani... Bak 170 bin lira diyor ama o 170 milyon galiba. Çünkü birkaç yerde haberle ilgili detaylar var. Gazete biraz kararsız kalmış. Bahsette, manşette zaten milyonlarca liralık diyor. Sonra 170 bin lirayı düşürdüler. Başka bir haberde de 170 milyon diyor. Yani 170 milyon herhalde, biz ne öyle diyelim. Rakam çok büyük ama hani depoya da o kadar çabuk girilebilir olması, o da ayrı bir sıkıntı bence.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Biz sizi ararız, belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gel seni her şekilde aşarım. Para biter tabi her şeyin aşarı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklamlar bitti.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Uzun yollardaki yalnız evler gibi, kimse gitmek istemez, kalmak istemez ya.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

uzatıyorum. Sen bu karanlık gürültü içinde

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyun.

Sevgilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek.

aşk bir nefistir, zordur anlayabilmek. Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir, zordur anlatabilmek. Bazen bir ümidin peşinde boşuna koşup yorulabilmek. Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek. Kader değil, kader değil sana katlanabilmek.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

işte tam çoğalırken

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: gelince bakıyorsun deli mavi gözlerinle. Uyurken gezer gibiyim sana delim.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Gönlümde hala o arzu, sevgilim.

Zaman kavuşacak.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Sen gidili bu aşktan kalbimle harpte.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile...
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.